0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ucuzluğun pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bək kimi namusum an içir.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx git!
4: Heyvan sən sənin atandır. Elimizdə mənim keçməli vurmaq olmaz.
5: Ne görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancı bir balaca tedarik göresen.
5: Ne? Ben diyerem bir kızı görüm tanıştırım nedir de.
2: Eylek. Ya.
5: Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Ya sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, nahal yeri hena da söhbet var. Hiç henanın yeri.
2: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hələ istəri bulursun.
2: Onda 5-6 yüzə keç, onu sənə peşkeş edeyim.
5: Haydi daşma olsun, sizə istəyirəm. Ama siz hiç cevap vermek istəmiş. Aşı, o kadar qəliz danışırsan ki, gülmək olmaz ki dedirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına kadar okuyacağım. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savadlar hardan başlıyor? Ama hammal, ham ay, adam, ay!
7: Ay bacak, ahım elmiş kendiler amcam, fiyat tahta verecek.
2: Ama ne diyorsun? Uğursuzluğun yüzü karı olsun.
8: Ağır düştüm canımdan.

Bana bana gel kaçma güzel, nereden olsan atı çaparım yar, seni taparım yar. Gel güzelim, gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma. Gel güzelim, gel yosma. Dağlarda meskin salabilelim, derdini versen alabilelim. Öl desem Allah ölebilelim. Gel kaçma benden, gel gel kaçma güzel yosma.

0: taparım yar,
1: seni taparım yar. Gel gözelim, gel gözelim, gel.
0: Yosma,
1: bana bana gel, kaçma güzel. Bana bana gel, kaçma güzel. Nereden olsan atı çaparım yar, seni taparım yar. Gel gözelim, gel gözelim, gel. Yosma, gel gözelim, gel. Yosma, gel gözelim, gel. Yosma, ay gel gözelim, gel.
0: Yosma.
1: Bana bana gel kaçma güzel, bana bana gel kaçma güzel. Nereden olsan atı çaparım yar, seni taparım yar. Gel gözelim.

0: etmişim.
1: Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Çağ yolu bindi bize dost, şenine söylerik dost. Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.
0: Tez düzün kadehleri, tez düzün. Çay süzün ay kadehlere, çay süzün.

0: kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Av Market'te düşünmeden al. 5 kilogram Ariel yüzü toz çeşitleri 39 manat 30 kapi değil. Cemi 16 manat 95 kapi. Sum 30 kili tuvalet kazı 15 manat değil. Cemi 10 manat 49 kapi.
3: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kuponsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Al markette. Düşünmeden al. 5 kilogram Ariyeli yüzü toz çeşitleri 39 manat 30 kapi değil. Cemi 16 manat 95 kapi. Sum 30 kili tuvalet kağıdı 15 manat değil. Cemi 10 manat 49 kapi.
3: Züfre'ye Nur Çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlama teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur Çöreği, tad ve keyfiyet süfrenizde.
4: ABB'den nakit kredite 7 faize de indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflık 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Rahat yuxu için artık çok pul ödemeye ihtiyaç yoktu. Yuskta yastığı 25 manattan, isti yorğanlar 32 manattan, döşəklər isə 250 manattan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 17-20 sentyabr tarixlərində limonun kiloqramı sadəcə 2 manat 69 qəpik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Uduzluğum pulları yarım saatdən sonra gətirərəm. Bir bət kimi namusum andışır.
3: Ay keçi, bu ehsan deyil. Ay heyvanın biri, deyirəm sənə, çıx, git!
4: Heyvan sənsən, sənin atandır. Bilmirsən, mənim keçməli vurmaq olmaz.
5: De görüm, kızı mənə verirsən, ya yox. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem o olmasın bu.
2: Ben öz sözüm üstte duran adamım. Ancak gerek hem de yabancıca bir balaca tedarik göresen.
5: Ben, he? Ben diyerem bir kızı görüm danıştırım nedir de.
2: Öz sözüm. Eyle.
5: Ya. Hanım, sen saçın bu kadar karadır. Yarın sen de benim kimi hena koyursan, he?
6: Hayır, hena koymuram. Benim başım hena ağarım. Kocam hiç ki hena koymuram.
5: Bak, nahal yere hena da söhbet hiç henanın yeri.
2: He, bir şey değil. Kız hoşuma geldi.
5: Bəli, kız da hoşuma geldi. Hele işleri bulursa.
2: Onda 5-6 yüze geç, ona sen peşteş edeyim.
5: Haydi başıma oturmasını istiyorum. Ama siz hiç cevap vermek istemiyorum. Aşı, o kadar galiz danışırsan ki, gülme yolması dedirsen. Ben özüm Tarık Nadir kitabını yarısına kadar okumuşam. Ama senin dediğini anlamıram. Bu bir savaşlar hardan başlıyor.
7: Ama hamam, hamam, ay, adam, ay! Ay bacan, ahım elmiş gazdelemden, fiyat tahta vereceğim.
2: Ama neyin yesen, uçsuzluğun yüzü kar olsun.
8: Ağır düştüm canımdan.

0: Ben korkuram ki, o gibi evde görmüş bir kızın, bu evde oturmağa söz verip geldi. Eh, ağzı ne? Yüzünden kapıları kısırmış, açarım da yüzünden alır. Pencereler de tahtayla daldan löpten mıknattıracak. Bu evi bir. Çok doyan bu yan edersen, dökeceğim. Çünkü arvat, elinden ne kadar çok yüzü tekliyse, bir o kadar yakın. Vay haray! Vay vay mı? Vay mı? Gelin kaçtı! Vay! Vay! Vay! Aşı! Siz bu geldi getirende! Bir bakmadınız görek ya! Bu arvaktı! Yok da kimidir?
1: Meşedi! Bir 40 manat ver! Bu saat dedim lan bu ben yapın özünü bırakacağım!
0: Niye?
1: Meşedi! 20 manat ver! 20 manat ver bu saat dedim! Moriente!
2: Kaçtı var!
1: Bir 10 manat yer tutacağız üstten beyin başına bir patlaca.
0: Yok.
3: Yok. Maşanı, ben onun bir yapmaz.
0: Hadi rest olsun da bir yapmaz, bir yapmaz. Hüseyin. Gidin gafiye deyin ki bu arvadın kebirini benim için.
2: Bak bu başka mesele. Ne? Bu olmaz mı? Bu olmaz.

0: Çörensiz de tükansa yiyecektim.
1: Alaca olsa yiyeceğim.
0: Al mı sana? Hı hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur? He? Sizi ne elete yere siz caniler. Hamını canisi.
2: Şamama. Aa şamama. Şamama hey. Ne olur Südabe, niye kışkırırsan? Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Deli de şey olar, bir bak da. Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeleyin.
4: Kim götürür, ne? Bir de elimi o vedreye vursam, Allah bana ganim olsun.
5: Nəhmə suslu dodaqlarda.
2: Ay babam, bu vedrə kimindir?
5: Yine

0: 伸手按下。哟，我外头来真闪。这不让俺来吗？那是他疯了。
1: Hadi kar çıkar tapandan sonra gel bakar aşağı.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Bunları da kar çıkalarda. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki belki sakla.
3: Çöre kar çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın baylalar. Denlilerde bozuldu. Kar suladı bir bahar.
1: Tuttu. Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
5: O sensin değil. Bana bak. Geldi tutacaklar.
6: Paşa Dalaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
7: Kantora gelersen danışarım.
6: Ben şimdi yine kantora.
8: Ay kişi soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat eşidirsin.
7: Gelersiz kantora danışarım.
3: Üf ehval.
9: Ekşi bu istedir adamın keyfin sonuçalla.
7: Kantora yanıma gelersin.
10: Kantora ne için paşa balay?
7: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atırırım.
10: Ne fiyin ne soyu bay kişi.
9: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne nesi?
10: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
9: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
11: Malını satmadın beni. Ne var? Gel gidi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan. Trafiye
12: Angeles kendi kavuşu!
13: Alırsan?
14: Şirreşirəm.
13: Çiftçileşir. O boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikirleşir.
4: Görmedik biz güldürsün.
15: Niye sen biraz kömekçin ama?
16: Kömekçim yoktu.
4: Görmedik biz oyuncağı.
16: İstirahate gelin. 3 yıl.
15: Ahır ki keşlele.
16: Bu ne?
4: Eşitmedik doyuncağı.
16: Teze kömekçim. Beli oğlandı.
4: Eşitmedik doyuncağı.
16: Başlayan.
2: Başlayan.
16: Ha, ver Vedran görüm.
2: Mehmet Ali. O bayağı gelen kim idi?
14: İş yok, güz yok. Gelinlerdir. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
16: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa tuttun. Sen kimsin?
2: Kömekçisi.
16: Kömekçisi? Sen ha!
17: Ne
8: oldu?
17: Ne
8: oldu?
17: Baba!
8: Anne! Baba! Ne
3: şamanat? İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmayın, şuluk salmayın. Bir bin.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
3: Bir mahtemel başı salın. Şehrin adı Jeneva, gözenin adı Jeneva. Fransız halkı şefedir. Badem Badem'in mavi geceleri.
4: Göz koyun aldı bizi.
2: Kapadı.
4: Yar böldükti
2: kendisi. Harbi tatlı. Yerdeydi. Yıllar benimdi.
4: Gözledik al seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
4: Gözledik
2: al seheri.

0: yaşım anlar. Burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan,